0: gentlemen nırtın.
1: Nasıl çocuğumuz kuruyu vey?
0: Oh gentlemen nırtın.
1: Ağır çıdım kuru.
2: 君乐宝君畅出新品啦！君畅清爽双柚乳酸菌，进口红柚汁搭配清爽酸甜湖柚汁 N1115 专利菌种，加益生菌发酵，又清爽又好喝，聚餐常备，怕腻怕辣喝君畅。君乐宝君畅乳酸菌为您整点报时。河北交通广播为您整点报时。晚上七点。